Si deyip tanıyım bak bana kiyince. Stresi bir şok onlara şapramız var. Maşrıncı gürü değil bakayım. Giyince. Şaparamaz. Sen maşrıncı gülü değil. Bak hiç.